0: Ya, todos juntitos estudiamos, cantando alegres esta canción.
1: Ay, hermanitos y hermanitas, cantando y bailando, hoy recibimos a nuestros invitados de esta semana.
2: Ellos son los niños y niñas de la institución educativa 51068 de Sasicancha.
1: Así es, los isichas del sector Sasicancha, comunidad Huarqui, distrito Lamay, provincia Calca, han preparado un bonito programa junto con su profesor Ascensión Núñez Macías.
2: Y antes de escucharlos a través de Sisichacunaj Pukllaining, les hacemos llegar a todos ellos nuestra felicitación por la tarea educativa que realizan. Entonces, amiguitos y amiguitas de la institución educativa 51068 de Sasicancha, ¡adelante!
1: ¡Pasen, pasen, sisichas!
2: ¡Pasen,
3: sisichas, pasen! ¡Kipinan kaiko sisimas chaikuna en Sasicancha Escuela Manta! ¡Primera, segunda, tercer grado! ¡Kunami apam shakiko y minatas kayata ruaiko ukamanta chaita! ¡Hina pactase don y ulojika rimanaikosko señora wanka pacha y yarimuita!
4: ¡Dones rechtay! ¡Besent rechtay!
3: ¡Ya, papá! ¡Impas, papá! ¡Rechtay chavashengiri!
4: ¡Chakarun en suam rechtay cheque! ¡Warkipadab alasón!
3: Ya, papá.
5: Marga triste.
6: Ya, monsei.
5: Ya, triste.
6: Ema tat rosa mantai.
5: Oka tan alam sun chuar ki patapi. Nenat marga chap itishe.
6: Ya, mantai
5: hata da tisha. Aichi chap kanka esha chumar sach ochit kutashe.
6: Ya, mantai ochit kutashe mi.
5: Ya, nechat honot aisa mo.
6: Ya, mantai. Ya, shta mantai aisa ram menu.
4: Chapo di tomais mateta.
5: Mate mat en borrani.
6: Ari nyan ten borran torai kunam seru sach de
5: seru.
6: Kik torai papa y kik. Batech
5: grash
6: grash grash grash grash
5: grash grash grash
6: grash grash grash grash
4: grash grash grash grash grash grash
3: grash grash
4: grash grash grash grash grash grash grash grash grash
3: grash grash grash grash grash grash
4: grash grash grash grash grash grash grash grash grash
5: grash grash grash grash grash grash grash grash
4: grash grash grash grash
6: grash grash grash grash grash
4: grash grash Катмин тавал ой.
6: Я бабай. Ну хочет папа катым.
4: Я ош.
6: Бабай, обыхари.
4: Катсан гон.
6: Ба. Я.
4: Я. Катсан ой гон фананга.
3: Я бабай. Why that way the shangir?
6: Pasagam san wakey.
3: Once wakey, I need a machine. Okay, I love.
6: Yeah, wakey, now can I take it wakey, Cassandra?
3: Are you wakey, list on cushion?
6: Yeah, hock, chow wakey.
3: Yeah, wakey.
4: Hanna Charunch, Dolus Kukas Churamarangacho.
6: Ari Churamarak.
4: Bentatari.
6: Bentatap Churamarak.
4: And those Pukuriruk Saha.
6: Pukuriruk.
4: Apoji, some hocken up. Kunan alinta chi okatak muntikui. Yas tukun ergonin.
6: Ankek binza psh alaruk.
4: Alaruk saha. Ji wakcha ikunap. Kunan churami. Yas tukun ergonin.
3: Hak wakai kun wasim haiku yasun.
6: Ya wakai. Ari wakai.
3: Hak tuchak ma wakai kas.
6: Ari wakai. Papa hak tuchak. Wakai.
4: Wakai nim tuja tokari baich.
6: Palai shu. Ya wakai. Yangka yangka tis alas.
4: Lim puta tisalang.
3: Ya papai. Sumah gas.
4: Oi.
6: Tu jaga kun papai kasap.
5: Karuma.
6: Oi kai changai alpada.
3: Ya oi kai.
4: Sama ulah sun oi kun kunang.
3: Ya papai. Ya papai.
4: Nas dollar suat ya.
5: Ari nyang mi kulaitis ni ai pakamit.
6: Grash.
5: Ai cecet nung ai cecet kafirman kafir pingas ai sesnajab. Jo ai pakamit. Grash.
4: Wai kun kukat mat pa afunch.
3: Ya papa.
6: Grash.
4: Sak tu da buna kun sha wai kun.
6: Ya papa. Papa no ka ki unya sak chap na wena ruknen.
4: Angalai. Hawa no tira na sing.
6: Ya. Mai kan kucha man papa apa sakur.
4: Kucha dikt la na pasunch. Hako wai kun anka.
6: Ich cha ta ruturam sha sak no kai.
4: Alinda istap askat apam istap.
6: Ya papa.
3: Anna na nyam charamus. İçitaş vaqı rutramsın.
6: Ya vaqı hakça rutramsın.
3: Ya vaqı.
6: Nake şeyhni söylüyorum vaqı. Lan papaş muramın kan.
3: Ya şeyhni vaqı hiç eylem değil.
6: Vaqı git. Ya. Ya sta hiç arının vaqı. Hakika baban çıkan hak muhtay muyramış. Ya sta da çıkıp muru muru sırkap.
4: Nake doy çağıramın ya. Ya sta hiç arının.
6: Patlıcan hınaçış. Hakça kulan papay vasit koni.
4: Hakoy.
3: Hina yaman tas don oyologi kahok tutaymanın kutiyamulas kata kaya yakça.
4: Olur rikçay.
6: Eymata.
4: Kaya yakça nandış mı?
6: Vavan çikinata rikçacım.
4: Ya rikçalatım mısın? Besin rikçay.
3: Ya papa mat rison jet rikçacın kuri.
4: Kaya yakça karışaj.
3: Ya papa. Ya papa.
6: Kibal çat papa apakos karıştat papa apaksan kiçu.
4: Ya oy.
6: Çel rikas papa.
4: An oy.
6: Papa mutat papa apçalat apnuatan.
4: Mokat. An oy.
3: Mokat.
6: Allah'a kutum gaz.
4: An oy.
6: Yasta kral topuruşma papa ibasa suçuşna ça. Vasıt onik.
7: Papa ki yak pampa ten dalera muşan. Seru ilin. Kek toray konumate. Sen mi kişta trofarsu ingiş mi ayrın tomu ingiş.
3: Gracias mana. Gracias mana. Rup pama kasma.
4: Somakla oy tomu ingiş.
3: Yasta manda tomarım gracias manda.
7: Bay.
3: Hinas fana da sütton. Eulogio ka ayrın tarrofay bi. Akira chispa kutiyan da kaya hasta mo huasin.
4: Dolar sürekli.
6: Ey mata.
4: Vavan çıkındı tüktaratım sen sürekli.
6: Ari rikçaratım ulen.
4: Besin direkçay.
3: Ey mata babay.
4: Ka aştan buğma ikşansız.
3: Ya babay.
6: Bayman papa aştan buğsun.
4: Veslaman o aştan buğsunçız.
6: Ya hapça babay.
3: Sakça tuvalgı abuk şengiç abunas.
6: Yok ki unya sakça babamızda
4: ikşansız. Elin doğalgın abayınkış.
6: Ya babay. Besin tüpan babay nukay kayat abasa katuç kayant.
4: En babay.
6: Yok babay. Bik tüpan abasa kınat kuyluk kayat.
4: Ya en babay.
3: Ya babay. Çağırınca yasınlayacağım kızkan.
6: Mantaşta papa vakit tabi. Maymam hiç anansız.
3: Mantay maymam hiç asınat kayatım. Neç biçeramıran gini natal.
7: Ali patapi biçeramıranı yes tak kaşanı. Pataman hiç amin kulu tatak orap kaşanı tak biçes.
3: Ya.
4: Vattandın daş doğru açsın şirki.
7: Kek inşin çapan kapayra çıksın.
4: Yes kapayra çının.
7: Ves kay kvartut.
4: Ya.
8: Çiçi çakuna kuyayın.
3: Konan sismas çaykona takçakuna da kara biçakuna da apatim şaşkiko.
6: Sutimik bir marik sikiş bir baman. Kuk takçak tak yarapsa git sismas çaykona. Ay sarıyla var.